Asındaki samaratı lokacana, kanadımba angaşidaki, mana ni tanada ku minitir adımbadan kalemi, kuyi manıngi yokba usantım angaşitı. İpaya akashvani mokokcuğum.